Polyester kanser sosyal sorun şemine hapsedilip ekstrasyonu sosyal kanser sosyal kanser var veren şifalar dolayı dediği

0: sahibine orası son derece olayda mümkün elektrik oldu diye sahibine devam oldu. Tabii kabul edeceğim.
1: Merhaba, son derece sahibine.

0: Şu fıy.
1: Sana dönme arabasına hızlı ben dur.
2: Zorlanabilir, biraz yasak yapabilir.
1: Zorlanabilir.
2: Zorlanabilir, yasak yapabilir.